Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Ben Cihan Elma, burası Radyo Lora 97.5. Fısıltıların çığlığa dönüştüğü yeni bir programdasınız. Normalde bugün Cemil Bayık'ın Nüçetvi'ye verdiği röportajı değerlendirecektik. Uzun zaman sonra 10 yıldır aktif takip ediyorum ve Kecek Yürütme Konseyi Eş Başkanı olarak anons edildi. Hep kıyafetleri Kecek Yürütme Eş Başkanlığı kıyafeti ve rozeti Kecek'e bayrağın rozetiydi. Nüçetvi'de Nüçetvi'nin karşısına ekranlarına PKK, feshedilen PKK'nin rozetiyle çıktı. Ona gideceğiz ama ona gitmeden önce çok uzun zamandır dinlemiyoruz. Jingle'ımızı da oluşturan Bandista'dan Haydi Barikata'yı dinleyeceğiz. Daha sonra bugün çok uzun zamandır İsviçre'nin ağırlık verdiği, tabii ki bütün Avrupa'da da bu durum var ama İsviçre'nin ekstra ağırlık verdiği deport meselesine değineceğiz. Bugün de Bürki Plas'ta bir eylem olacak. Eylem komitesinden Ali bizimle olacak. Neler istiyorlar, taleplerine? Önce bunlara bakacağız. Eylem duyurumuzu yapacağız. Sonra sizi Cemil Bayık'ın çok da önemli röportajıyla, Nüçetvi'ye verdiği röportajıyla baş başa bırakacağız. Şimdi Bandista'dan Haydi Barikata'dayız.

0: barikatları güçlendirmemiz gereken bir zamanda Radyo Lore olarak fısıltılarınızı çığla dönüştürdüğümüz bu programda sizleri de barikatları güçlendirmeye çağırıyoruz. Şimdi Gegenlager'dan Ali bizimle olacak. Bugün eylemleri var. Biz de orada olacağız. Ali'ye bağlanacağız. Daha sonra bir hazır ses kayıtları var. Eylem çağrımızı yayınlayacağız. Akşam 18.30'da biz de söyleyelim. Radyo Lore olarak orada bulunacağız. Ali selam. Sesimi alabiliyor musun? Ali selam. Sesim geliyor mu? Ali tekrardan selam. Sesimi alabiliyor musun? Sanırım teknik bir problem var. Tekrardan Ali'ye döneceğim. Şunu halledelim. O zaman çağrımızı verelim. Daha sonra Ali'deyiz.
1: İyi yayınlar. Ben bu akşam Börük'te Plats'ta olacağım. Çünkü iltica başvuruları hakkında verilen sınır dışı kararlarının adil olmadığına inanıyorum. Buna karşı da sesimizi duyurmak istiyorum açıkçası. Şu konuya da değinmek istiyorum. Hiç kimse keyfinden evini, ülkesini bırakıp başka bir devlete sığınmaz. İnsanların can güvenlikleri olmadığı için buradalar. Örneğin kendi ülkesinde sırf kimliğinden dolayı LGBT artı bireyler devlet operasyonlarıyla tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, işkence görüyorlar. Kağıt üzerinde o siyah kapaklı anayasa kitaplarında yazan demokratik haklar uygulamada kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Kanunlar yok sayılıp keyfi kararlarla insanlar tutsak ediliyor o ülkede. Hak arayışında olan insanlar teşhir ediliyor. Yani bizlerin buradaki ortak noktası aslında mülteci olmak, insanca bir yaşam aramak. Tam da bu yüzden onurlu bir şekilde yaşamın temel bir hak olduğunu hatırlatmak için bu akşam Zürih Brückli Plats'ta toplanalım diyorum. Hakkımız olan ancak birlikte dayanışmayla ve mücadele ederek kazanabiliriz. Güvenli ve adil bir yaşam isteyen herkesi bu akşam sesimize ses katmaya Brückli Plats'a davet ediyoruz. Çok teşekkürler.
0: Evet, biz teşekkür ederiz. Bu duyarlı yaklaşımdan kaynaklı Brückli Plats'ta 18.30'da biz de başta belirttiğim gibi radyolara olarak orada olacağız. Ali'yi yayına aldık, tek problemi giderdik. Ali selam.
2: Merhabalar, iyi günler.
0: Biraz çağrıyı dinledik ama şöyle yapalım. Bu akşam hangi taleplerle nerede olacaksınız? Önce dilerseniz eylemle alakalı bilgileri alalım, sonra oluşumla alakalı konuşalım.
2: Ya olur. Bugün akşam 6.30'da Zürich Brückli Plats'ta olacağız. Yapmak istediğimiz demonun amacı aslında bu ülkeden geri gönderilen mültecilere yönelik. Geri gönderilmemeleri için. Bu yüzden alanlardayız. Sizimize ses katmanız için, sizleri de aramızda görmek için çıktım yayına açıkçası. Davetiniz için çok teşekkür ederim bu arada.
0: Rica ederiz. Tabii ki dayanışma duygularını her zaman yükselteceğiz. Sanırım son günlerde bazı videolar basına düştü. Bahar ve Dilan, evet, özellikle çok bilinen. Bu konuda elinizde bir veri var mı? Ya da bu politikaların son yıllarda artmasının, son aylarda artmasının çok belirgin bir sebebi var mı Ali?
2: Şu an elimizde belirgin bir sebebi yok ama İsviçre'ye göç sekreterliğinin verdiği birçok red gerekçeleri var. Çok gereksiz ve anlamsız yere verilen red gerekçeleri, arkadaşların bu şekilde zorla deport edilmeleri, geri gönderilmeleri. Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin 33. maddesinden bahsetmek istiyorum. Bir mültecinin yaşamına ve özgürlüğünü tehdit aldığında olacağı bir ülkeye geri gönderilmemelidir diyor. Arkadaşlarım bir sürü dosyaları, ifadeleri, geldikleri ülkeden gördükleri zulümleri var güçleriyle kanıtlamalara çalışmalara rağmen bu göç sekreterliğinin verdiği gerekçeleri, red gerekçelerini kesinlikle kabul etmiyoruz.
0: Bu red gerekçelerine dair bir karşı itirazda bulundunuz mu? Nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz Ali?
2: Kesinlikle karşı itirazda bulunuyoruz. Haklarımızı sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz ama her türlü önümüz kapatılıyor. Ben kendi dosyamdan size örnek vermek istiyorum. Benim ciddi dosyalarım da var. Hepsi İsviçre Devleti tarafından da tanınmış bir dosyalardır. Bana verilen en sonki kararda Türk Devleti ile işbirliğim yapılması isteniyor.
0: Peki gereksiz ne? Orada herhangi bir can güvenliğinin olmadığını mı düşünüyorlar?
2: Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorlar. Bir problemim sahibiysem devletle birlikte çalışmam isteniyor. Ben zaten o ülkede devletle çalışsaydım ben zaten bu ülkeye gelmezdim.
0: Peki
2: Ve
0: geldin
2: çok da
0: daha
2: güzel
0: güç.
2: yaşardım.
0: Buyurun. Buyurun lütfen devam edin.
2: Ben Türk devletiyle birlikte çalışmayı kabul etseydim ben gerçekten Türkiye'de çok da güzel yaşardım. Hayati güvenliğim olmadığı için ben bu ülkeye geldim ki benim gibi bir sürü arkadaşım aynı sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya. Bu durumun artık sona ermesini ve sığınmacıların özgürlüğünü talep ediyoruz.
0: Peki Gegenlager olarak çalışmalarınız ne düzeyde? Biraz onunla ilgili senden bilgi alalım ve bu akşamın da çağrısını bir daha alalım senden, sonra seni
2: Evet.
0: uğurlayalım.
2: Gegenlager adına bizim görüşmelerimiz kampta kalan arkadaşlarımıza dayanışma içerisindeyiz. Onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü çoğu arkadaşlarımız bilgi sahibi olmadığı için gelen kararlarla ülkeyi terk edip gidiyorlar. Haklarını bilmiyorlar. Çalışmalarımız bu yönde ve deportlara yönelik çalışmalarımız oluyor. Eylem etkinliklerimiz oluyor. Basına, kamuoyuna çıkmaya çalışıyoruz ki zaten son günlerde yeterince kamuoyuna çıktığımızı düşünüyorum.
0: Evet, bir ses de oldunuz, bir yankı uyandırdınız bu gelişmelere dair.
2: Evet, daha çok fazla sesimizi çıkartacağız. Bizler varız, var olmaya da devam edeceğiz. Verilen red kararlarını kesinlikle kabul etmiyoruz ve davamızın da sonuna kadar arkasında olacağız.
0: Peki eylem nerede olacaktı bugün? Saat kaçta olacaktı? Onun çağrısını da bir senden alalım.
2: Ya, eylem bugün akşam saat 16
0: 18.30.
2: 18.30'da ya 18.30'da Zürich Brückli Platz'ta başlayacak bir yürüyüşümüz. Bütün duyarlı arkadaşlarımız, eş, dost, Kürdistanlı, Türkiye'li bütün arkadaşlarımız, herkesi davet ediyoruz. Sesimizi ses olmaya davet ediyoruz. Bu konuda yalnız bırakmamalarını istiyoruz.
0: Peki çok teşekkür ederim Ali aktarımların için. Bizler de orada olacağız. Buradan da çağrımızı yapalım. Türkiye'li Devrimci Demokrat Sosyalist Güçler, LGBTİ ve kadın kurumları başta olmak üzere bu deportların, insanlık dışı bu deportların bir an önce durdurulması, her mültecinin Ali'nin de belirttiği gibi Cenevre İltica Sözleşmesi'nin 33. maddesi gereğince sahip olduğu hakların korunması ve geldikleri ülkelere can güvenlikleri olmadığı halde geri gönderilmesinin reddedilmesi, buna karşı toplumsal bir duyarlılığın ve dayanışmanın örgütlenmesi için bizler de Ali'nin belirttiği gibi 18.30'da Brücke Platz'ta olacağız. Sizler de oraya gelirseniz bir bütünen mültecinin sesine ses katmış oluruz. Tekrardan çok teşekkürler Ali. Orada olacağız. Dayanışmayı
2: Ben
0: beraber
2: teşekkür
0: yükselteceğiz.
2: ederim. Ya ben teşekkür ederim ilginiz için. Çok teşekkür ederim.
0: Kal sağlıcakla.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Evet, hakikaten son günlerde basına da çok fazla yansıdı. En son buradan gönderilen Bahar isminde bir kadın çocuğuyla beraber, iki çocuğuyla beraber sınır dışı edilen Bahar Türkiye'de tutuklandı biliyorsunuz. Henüz annesinden ayrı yaşayamayacak yaşta olan bebeğiyle beraber şu an Bakırköy Kadın Cezaevinde kalıyor. Onun da avukatıyla alakalı avukatıyla bir görüşmemiz oldu. Belki Bahar'ın dosyasıyla alakalı daha geniş bir ileride bir program yaparız. Bahar'ın şahsında burada zorla gönderilmeye çalışılan, buna karşı direnenlerin de işkenceye maruz bırakıldığı bir süreçten bahsediyoruz maalesef. Buna karşı da İsviçre'deki belli güçler, fraksiyonlar, organizasyonlar ve kurumlar ortak bir platform kurdular ve bu deport kararlarının durdurulması her mültecinin hakkı olan iltica ve sığınma hakkına özgürce kavuşabilmelerini savunuyorlar. Yayının başında belirttik, tekrar edelim. Bizler de Radyo Lora olarak, özellikle ben de bir mülteci olarak, bu programın yapımcısı olarak orada bulunacağım. Hem sesine ses hem de oradaki düşünceleri alıp bir sonraki programda sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Tabi aslında programın konusu bu değildi ama bugün önemli bir eylem olduğu için bunu buraya taşımak, buradan çağrı yapmak istedim. Aslında bu haftaki programımız Cemil Bay'ın, yayının başında da dile getirdiğim üzere Cemil Bay'ın konuşmasıydı. Nuçe TV'ye konuştu. Nuçe TV'ye konuştu. Bir daha bölmemek adına yayının başından hem size merhaba demek hem de şimdiden bitiş anonsunu geçmek istiyorum. Süreç çok kritik bir noktada. Bir süredir belli çevrelerin de saldırısı altındaydı. Cemil Bayık PKK rozetiyle Nusret'in karşısına çıktı. Rojava meselesinden mecliste çıkan çerçeve yasaya kadar Mazlum Avni'nin Şaran'ın danışması olmasına kadar birçok şeye değindi. Şimdi sizi Cemil Bayık'ın Nusret'teki röportajıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler.
3: Meclisi devleti Türkiye'de derketi ne gör da hazimeye. Rebera bu hareketime, gelime, dostime bu ki kanunluk daha baştır derkevi henek nezik büyün, henek dahiyani peşkistin. Fakat devleti Türkiye av kanunluk derkisti zede gorha درخست نه گرد دخوازی ما قانونی که درخستن آرمانجی و گرلا به چکرن یعنی تواوی ده آرمانجی وان ده ای چوا گرلا به چک بکن ای گرلا بلا بکن قانونی که درخستن سر و اساس درخستن او قانونه ده هنک خال nifsandına avna bu mazide ne giringin av qanna wana imaj qanni mahaya ne qanni wan pekte ne ima tam pekte ma benim ma wanda hani ki lisar qanni ki dar xisti tekushin haya halik bu ma giringa chi av khala yani lazım bu reber apu zürf bidin ki rebera bu bikani ve pevajoye peş bıxı bısar bıxı. Av boma giringe. İşte dedik ya zeyde boma ne giringe. Kanunu ki bingehine dve kanuna da yani pıskereke kurt çare serkinin zedenine vakim gotu gerle çava beçek bikin veya asas vardı girin. Tezani diroki hareket kurda gelik cara kurda tekuşin kiriye. Ev tekuşinana zühatını temrandın. Bi idama, bi katliama, bi koşberiye, bi asimilasyone. Yekemin car diroki hareket kurda reber apu idam hanisler mase estaji bi ve kanunu da hazı veya da valatta cibi cibi ki. Yani pırskiriki kurt çare serbi ki armanca reber apu servi asasiye. Reber apu tücara vakti kili Ankara meddes bekir hatta iru var bi danıştandına çip bengav nevdine. Bevistiye harekete çiye, bevistiye gel çiye, bevistiye azadi çiye. Veya tespitti ki servi asası kardı ki imralıcı esta kare gidi ki servi asasıya av kanuni ki derhistin tek alika yani çi bomba giringe bahçeli hani dahiyani dedan avna resmiyet kazanışkır. Yani tek av hala bulma giringe. Vakim gotu eğer peşi reber apu vakin. Reber apu karbı ki dikani ve pevajıya serbıkı. Nezik bineyim kanuni ki devleti Türkiye derhisti dve çerçevede.
4: Beriha ku ef pırsabıça meclisa Türkiye'ye. Yani çi ilaqatu peyvendiyen keceki degel ef şandın kuduçuna imraliye u degel برایس ربری پکه که جوین انجام داینه علاقات تو تربیه هاین و دگلوان جوین آن داینه و پرس جهوا نه هات ورگتن بیرو نرین هوا نه هات ورگتن بر یاکو اف پرس در بازه بجسا ترکیه ببه
3: راست ربر اپو بی ما ور پنگا و ناویج یعنی دیتنی ما وردگره بلکی ام یعنی درک devleti Türkiye ra li imralı civina çenakın. Fakat ditine ha am dişinin reber apura. Yani reber apu وقتی که دخوازه پنگاو که پیش بخه دیتنه ما واردگره قراره ما واردگره وارد پنگاو پیش دخه ای ربه را پو به هیئت دم پارتی را هفتتنه چه دکه بری هیئت دم پارتی مساجه که بده گل گلا دده امجی لوان مساجانا هنک انجام در دخن وکی مگوتو ربه را پو وار دولتی ترکیه را دانانشتیه اتفاق نکریه یعنی سروی اساسی و پنگاوه پیشناخه ربه را پو دی جیانه خواده پیوستی حرکت پیوستی گل آزادی چیه و یا بو خاصاس واردگره اوه پیوستی چاو پیک بینه دی سروی اساسی کارده که انجام واردگره وقتی که انجام وارگه چی که دیجی ربه را پو با دولت دبه یا رخستنک دبه بوانا در قابل کردن سروی اساسی بوانا پنگاونا دداوتن یعنی شوازی که ربه را پو کارده که سروی اساسیه لحال امرالجی سروی اساسی کارده که وقتی که یعنی آلی رخستن دا پیکه داوی کرد که دا آلی حرکت چکداری دا حرکت چکداری داوی کرد ویا نک دولت ترکیه را دانشت او قرار وار گرد ربه را پو لگیل خواه او قرارنا پیش خستن بوچه چکو دید که او تکوشنی کم دمشنین حرکت چکداری بی شکلی نگه آرمانجه خواه شهر جان سیاجی هیا روژلاتی ناوینجی شهر هیا گوران هیا رئال سوسیالیزم جی دیک چوی وانا همه دابرچاوا تحلیل کرد لسروی اساسی او پنگاوانا آویتن وقتی که او پنگاوانا آویتن هنه کادو گود یعنی چاوا ربه را پو او پنگاوانا آویتن یعنی دست ربه را پو دا چه هیا که و پنگاوا تاویجه یعنی گارانتی چیه گارانتی ربه را پو حرکت دیبینی گل دیبینی و رخصنه گل پیش خصنه دیبینی در ویوه ور هیوی خواله هنه قواتا نینا هیوی خواه بو خواه هیا بو حرکت ده هیا بو گله ما هیا چکا آرمانجه خواه آزادیه اچاو آزادیه پیک بینی و اساس وردگرد چه پیویسته بوه لسروی اساسی پنگاوا تاوی
4: بله لی تی گوتن کو دولت ترکیه لدیف برجواندین خواه عین دفه پرسیدا گاوان ده هاوجه و هروها تی گوتن کو پرسا کردان بده کرنا قانون اکی نای چاره سر کرن هن وکو که جاکه چوا برسیبا وان پرسیاران دکن کو ملت دکه درباره وی پروسه
3: ای راست داد یعنی دولت ترکیه برجواندی خواست وارده گره نه برجواندی حرکت ما گل ما نزدیک بینی وان سروی اساسیه من پیشی جی گود چوا او برجواندی خواست وارده گرن برجواندی ها مجی هیا آگلی مجی هیا همجید سروی اساسی و تکوشینه دمشینین چرچوی که دولت ترکیه پیش خسته دا وکم گودت تک یعنی گرلا بیت چک کرن حرکت گرلا بلاف کرن هیا وار پرسکی که کرد چاره سر کرن ده قانونی که در خستان نینا او قانونا بنگه های که یعنی سروی قانون مردکان کار بکر مردکان هنک انجام آور گره دا زیده هم دخوازن لطر که دموکراتیک بین پیش کرده چکو که دموکراتیک بین پیش نکرده پرسکری که کرد نای چاره سر کرن پرسکری که کرد دموکراسی کتیه ناو هفده دینا هفده دایا که دخوازن پرسکری که کرد چاره سر بکی لطرکیه تا دموکراتیک بینه پیش بخه وقت تا تکان دوی زمینی دا پسکیکی کرد چاره سرکنه پیش بخه ایستا ربه راپو جی حرکت مجی او قانونی که دولت ترکیه درخسته کم دبینه فقط وکه قانونی که بنگه دبینه ده و قانون دا هم دخوازن هنک بنگاوا پیش بخن یعنی کم بکانن لطرکیه دموکراتیک بینه پیش بخن پرسکریگ کور کم چاره سر بکن ویا گاو بگاو پیش کهوی یعنی وار زودتر هنک انجام انوار گرن انوار نزک نابن ام بسابر نزدیک دبن بزنابی نزدیک دبن استراتژیک هم نزدیک دبن کم بکنن هم لترکه دموکراتیک بینه پیش بخن هم پرسکی که کرد ام چاره سر بکن نه تقل با کرد ام پرسکی که کرد خواهد چاره سر بکن همه بشه کردستان ام دخوازن پرسکی که چاره سر بکن چکو تکوشنی گلی ما گشتی آستکه یعنی لروجاتی ناوین کرد بیا قواتک دینامیکی کرد پیشکتیه هنگ دولت دخوازن و قواتا بو برجوندی خواه آرمانجی خواه پیک بینن فقط امجی دخوازن او دینامیکا او قواتا ما درخست ام دخوازن و تیخن خزمتی گلی کرد توایی کم دور دا بکنن انجامی که پیش بخن سروی اساسی ام دخوازن روجراتی ناوین داجی گوران که پیش بخن نزدیک بینیم سروی اساسی
4: بله کوت دست به که آماده بیه که کرکونها جهانو